Eminem'in. Oye ho Eminem'in. Oye ho Eminem'in. Allah'ın şişe Eminem'in. Eminem'in.